Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçük e fenani nükredü kevo ele veteni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama etü serbü keve seven gesere memkane sore spine minane fincane peyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşan şare ve hamaye. Suret etel ya mı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek sal emrin be çente.

0: Nazım mürüm bir beyazın teyli adı şüştüm bir beyazın teyli kefakırım bir beyazın teyli Selimedan'ı ve savun işediğine bir beyazın teyli Daha meser darani darbet tabi beyazın teyli bir reyhıstım bir beyazın teyli Danime kabrı kabristani bir beyazın teyli Danime kabrı reşü tarih bir beyazın teyli Suvala akırna kırda bir beyazın teyli Terkine meleda bir beyazın teyli Tiçer çave maha sardıkırım bir beyazın teyli Piştahamlarıkırım bir cakiza çağırda salih bu garubu khenli Her sali daha berdil kadir emi uçtu azal kasar miskini harami meyre kharab rabu berdil izalim eysar Her sali emi tamam mezevdu tekatı merrami sana keşte de khuha azim Bu ne pırsa teyliyam dikirdi bir yaka pşar rengi çütüm teyli teyliyamı yaka ben ziravi Çağab vekil lübis ve teyli çapil direyce porke cenab kandile gazene ziravi şeyde ayeli Gidiye gel o ve ismiye hafkuniye mesel muhalep ve tahe bu tecbuna rami şahane ki dani asyekir verdiyeli Tussir bi keysali hafşale mi tamam vazir rami şahane gezite de khazim qalbi gari miskini harami meri kharabda dil gavri etu nahili
1: Mâhâi Hafşale mi tamam ve hafkuniye mesel muhalep ve tahe bu tehdu asri jibuna rami şahane ki kir verdiyeli E gidiye حفصالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته ده خازم قربی خاره نمرده میره

Gelen azim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, ve nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, ve ran azim alem harap. Ey dilbera gerdan zucac, ve nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, ve ran azim alem harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar, deş kendine girin batal, ve ran azim alem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malım harap.

0: Franchement, mon rouge. Non, non, non.
1: Robo'dan önce müsaade isterim.
2: Robo! Oğlun oldu!
1: Ne?
2: Oğlun oldu!

0: Sivan Perja.
1: Renge şerko her neşer. Ev velate payedaru serbilindu beyhudi, sat emanet ey brader, vi velate bernedi. Tev behişte mergu deşte qazu kumri timdinav, na kevi deste mecarek tab xüyne avnedi. Des bidin hev embiçek, tev der kevin şahu çiyan, kes nemaye jaru bindest, ey brader vi sedi. Efsede bistaye iro çune ezmane bilind, bilci kurdan kes nemaye dilu bindestu gidi. Tevde rabin vek birabin joru jeru rastu çep, bextiyaru şehrezuru erdelanu zazu bextu serhedi. Tabi kengi emdibin destene yaran verbijin, serbilinde millete kurt vunjiho nakin fedi. Serxobuna vi velati gerbixuyne bistirin, ve bimeni evjibo me ta ebed ev sermedi. Kurt hemi kurde, çi bejim dersimu şengalu tor, loru goru zazu bext u şehrizuru amedi. Ey kuren salaru deysem, vek Selahaddin çelenk, vek bilingan herne cenge hati devra ahmedi. Zu şiar bin vek ciger hungo tiye em herne şer, ما نبس افزورو رنجا گوش دست دجمن مدی.

Seyday hedi u defazi Disa jifuze hama te dibici Gerdi hebya meji hudane Ali keremek letifdane Elmu huneru kemalu izan Şiiru gazalu kitabu divan Mine de ala kemale mevzun Bilin bitra libane gerdun Mine ve gerandarihe meleye ciziri Diyanek hıda aliye heriri Ve ki faş bi bafakiye teyran Her tın bi madin şadu hayran Bele seydaye Jitara diyar dikim miskine Gerbike masibe jihde vidanım Limin buburim

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini de girti. Bedulu biryara wana mezin behesta evina wan u giridana wan birribertiye u gelekhara. Ez vez

Akbele içip kendi desteydiye eş menehu hari gaddare yoyah bele içip kendi desteydiye eş.

Eren ezim malem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, ve eren ezim malem harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, ve eren ezim malem harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryad ji desti keseri, avek ji ava kevseri, veren ezim malim harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon donne.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Ersin'i dinlersin'e hoş dinlersin'e var içim hani kan yamışım da kali kali zahri zahri ciddi gümme gümme biteri biteri tabi mamur içama bakın ya dedin abi şaret edes naz bu şüme deli desim aceliz cüme desim acorin nadi şeyleri lisele reklam rülüsünü yeke kurmanca yeke aceme yeke ezanı sonrası bir açımın ucam yandan ciddi tırken mi diyeke benzer abi çabı gülle bismi teyli çepil direyce porkeje nalkan dile Gerdan der ajota kondar yan tabi chartili abdin sen aşka faiz ve vermir atar der bazı adı bir gemine de sen havi dina varış gülya. Mesel kadar tavan dedi ki Rami şanı gildi ve leve şekerin yanına ve Ahmed ibn Tarzen hakimi. Şemle de arabi haluk dedi gerdan ekhab khab ke ber buhara le kerem kim gel ya van oldu no çıkavurun. Mesel ve tarz tarz bağır ko diyor şemle hayal khamakin rıka vaydel. Vaydel vaydel vaydel Rabbina baye kurbaye şer kurbaye da bir çapır rasmete gimine. Azir şümin ocam yan gazi da acem emdiye kapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çapın zıra ve çap

evin adilemin, Ronia çavimin, nın biri ya tekinle, kes kuş soru deramın.